başkan deşin ki devamen Düş biz dur duruşu Düş proşeton mohanon Evir getine gümiş Anda şafto şana başın Şimdi şeklepti şu filantropen En topu anap sikseos En de son agiyon abrotisi Elitiş elevsi Parkiş garke sozis os teos